Ono yalide zabwerere. Neo wa yazikolerede yazanye. Abazanye musanvu benino rwalero. Ngategwa omuntu omutonzi jako. Kaneno njezeyo wako.